0: Sabahın en azından.
1: Evet.
0: Ne yapalım ki daha? Ne kısık ayı? Bu sabah da. Ne yapalım? Onlara sıkı yaptı.